0: bazen kader oyun oynarsa ben kullara dostum. Bazen umulmadık şeyler gelir başlara. İsyan etme dostum. İsyan etme sen bu olanlara.
1: 100.5 sizi

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Minibüslerin arkasına seni ben yazdım. Gözlerimin nasıl sev dediğini, sensiz bu dünyanın batması gerektiğini, hor görsen de garibi bir teselli vermeni ben istedim. Bahtıma takılan bir kara çalı gibi, gönlümü toz duman bıraktığın, bağrımdaki ateşi yakıp gittiğinden beri, batıyor gönlümde bir akşam güneşi. Minibüslerin arkasına seni ben yazdım. Ben yazdım, severek ayrılalım ben yazdım. Cennet gözlüm ben yazdım. Ben sabahsız gecelerin kucağında bir çilekeş. Gönlüme vazgeç demişim, geçmemiş bu aşktan. Kabahat seni seven de biliyorum. Elimde bir kandil dolanıyorum. Eğer aşka bir ceza verebilseydim, onun da benim gibi sevmesini isterdim. Minibüslerin arkasına seni ben yazdım. Bunca yıl habersiz yaşadım seninle. Hep seninle yaşadım öldü deseler de. Aşkından öldüğümü bilmesen de. Belki biraz üzülüp kim desen de. Gel gör şu halimi bir teselli ver. Sevenler mesut olmaz derlerdi inanmazdım. Şimdi mesut değilim bilseydim bağlanmazdım. Biliyorum ben eski halimle daha mesuttum. Dediğin gibi olsun hadi severek ayrılalım. Ama otur son kez masaya gör.

0: ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.
1: %5 sizin radyonuz.
2: 71 FM.

Yine mi tuttu oynadın? Senin bu tavrınla başım belada. Anlam veremedim bu davranışına. İkizler burcu musun? Huyunla, suyunla değişiyorsun her saat başında. Yeter, yeter. Yine mi gidiyorsun? Yine mi ben aşktan şanssızım?

Ket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, matanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli, kadınım benim, kadın.

0: mir öppisim var.
1: Ye 71.

0: Ne güzel yaratmıştan seni yaratan.
1: Sebebisin başından kazaları belaları. Parayı bol ver yarabbim. Borçlarını bize
0: alalım. Gözler yeşilliğine kaçlar karatan.
1: Yavrum,
2: çevir,
0: aman günler aylar yıllar geçsen arada.
1: Allah'ım yarabbim bu kadar bize akış
0: yolları sen verdin. Söyle sana kurşunum döktürmez mi?
3: Ezan okuyalım. Ezan okuyalım.
4: %5 sizin radyonuz.

0: Reklam.
1: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 8071. Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner. Özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Kırıkkale'de altın almanın ayrıcalığını yaşayın. Bir takıdan fazlası, bir yatırımın ötesi, bir ömür saklanacak hatıraların adresi Osman Uzal Kuyumculuk. Kırıkkale'de altını en avantajlı fiyatlarla almak isteyenlerin ilk tercihi Osman Uzal Kuyumculuk, ışıltısıyla göz kamaştıran kolyeler, zarafeti tamamlayan küpeler, şık yüzükler, özel tasarım setler, modern ve klasik bilezikler, 22 ayar ve 24 ayar altın seçenekleriyle her zevke ve her bütçeye uygun birbirinden özel modeller sunuyor. Düğün hazırlığında mısınız? Sevdiğinize unutulmaz bir hediye mi arıyorsunuz? Yoksa yatırımınızı güvenle değerlendirmek mi istiyorsunuz? Aradığınız her şey Osman Uzal Kuyumculuk'ta. Üstelik heyecan bununla da bitmiyor. Her ayın 15'inde büyük çekiliş. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, birbirinden değerli hediyeleri kazanma fırsatı yakalayın. Kaliteden ödün vermeyin.

Anlayışı, güler yüzlü hizmeti ve seçkin ürün yelpazesiyle Kırıkkale'nin tercih edilen kuyumcularından biri olan Osman Uzal Kuyumculuk sizleri bekliyor. Osman Uzal Kuyumculuk, her ışıltının bir hikayesi vardır. Sizinkisi burada başlıyor. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM-120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens, Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi, Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Tiryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı, Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Reklam.
1: Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden, sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543 476 45 22 0537 748 32 70. Duran Ürün, Adem Ürün. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens de sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Reklam.
1: Kırıkkale'de altın almanın ayrıcalığını yaşayın. Bir takıdan fazlası, bir yatırımın ötesi, bir ömür saklanacak hatıraların adresi Osman Uzal Kuyumculuk. Kırıkkale'de altını en avantajlı fiyatlarla almak isteyenlerin ilk tercihi Osman Uzal Kuyumculuk, ışıltısıyla göz kamaştıran kolyeler, zarafeti tamamlayan küpeler, şık yüzükler, özel tasarım setler, modern ve klasik bilezikler, 22 ayar ve 24 ayar altın seçenekleriyle her zevke ve her bütçeye uygun birbirinden özel modeller sunuyor. Düğün hazırlığında mısınız? Sevdiğinize unutulmaz bir hediye mi arıyorsunuz? Yoksa yatırımınızı güvenle değerlendirmek mi istiyorsunuz? Aradığınız her şey Osman Uzal Kuyumculuk'ta. Üstelik heyecan bununla da bitmiyor. Her ayın 15'inde büyük çekiliş. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, birbirinden değerli hediyeleri kazanma fırsatı yakalayın. Kaliteden ödün vermeyen anlayışı, güler yüzlü hizmeti ve seçkin ürün yelpazesiyle Kırıkkale'nin tercih edilen kuyumcularından biri olan Osman Uzal Kuyumculuk sizleri bekliyor. Osman Uzal Kuyumculuk, her ışıltının bir hikayesi vardır. Sizinkisi burada başlıyor. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal. Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır.

0: İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale. Yine yeni yeniden. Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192.
1: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Yine almışsın kırmızı tekeyi.
2: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
1: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
2: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem bir de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
1: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
2: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kale Çeşmesi'nde.
3: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 31 75 0546 475 8909.

0: Reklam.
1: Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543-476-4522, 0537-748-3270. Duran Ürün, Adem Ürün. Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501-012-8071. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Kırıkkale'de altın almanın ayrıcalığını yaşayın. Bir takıdan fazlası, bir yatırımın ötesi, bir ömür saklanacak hatıraların adresi Osman Uzal Kuyumculuk. Kırıkkale'de altını en avantajlı fiyatlarla almak isteyenlerin ilk tercihi Osman Uzal Kuyumculuk, ışıltısıyla göz kamaştıran kolyeler, zarafeti tamamlayan küpeler, şık yüzükler, özel tasarım setler, modern ve klasik bilezikler, 22 ayar ve 24 ayar altın seçenekleriyle her zevke ve her bütçeye uygun birbirinden özel modeller sunuyor. Düğün hazırlığında mısınız? Sevdiğinize unutulmaz bir hediye mi arıyorsunuz? Yoksa yatırımınızı güvenle değerlendirmek mi istiyorsunuz? Aradığınız her şey Osman Uzal Kuyumculuk'ta. Üstelik heyecan bununla da bitmiyor. Her ayın 15'inde büyük çekiliş. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, birbirinden değerli hediyeleri kazanma fırsatı yakalayın. Kaliteden ödün vermeyen anlayışı, güler yüzlü hizmeti ve seçkin ürün yelpazesiyle Kırıkkale'nin tercih edilen kuyumcularından biri olan Osman Uzal Kuyumculuk sizleri bekliyor. Osman Uzal Kuyumculuk, her ışıltının bir hikayesi vardır. Sizinkisi burada başlıyor. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle.

Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541-462-2337. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens de sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: vardı.
1: Merhabalar.
0: Bizdendesiniz. Sevgiler, saygılar.
1: Tüm gün 71 dinliyorum.
0: 71'in süper DJ'lerine.
1: Radyolarımızın sesi biraz açıktır.
0: Kırıkkale'yi 71 düşünemiyorum.
2: Alo, ben Tuğba. Ve 71 FM dinleyenleri, 71 FM'i seven herkese armağan etmek istiyorum.
3: İçtenler, candanlar. Yani tek kelimeyle mükemmel ki.
4: Bir mahalleden arıyorum.
2: Karşıyaka. Kırıkkale'ye yeni geldim. Biraz
3: Yuva Mahallesi. Şu an Zakat Caddesi'nden arıyorum.
5: Şeyh Kahya.
6: Halloz Mahallesi.
3: Gündoğdu Mahallesi'nden.

Alfa Merkez'e tekrardan merhabalar, sevgiler, selamlar, mutlu haftalar diliyorum sayın dinleyen. Evet, hepinize mutlu bir hafta diliyorum. 20 Temmuz 2026 Pazartesi itibariyle efendim bu haftanın açılışını yapmış bulunuyoruz. Sponsorum tabii ki her zaman olduğu gibi sevgili sponsorum, değerli sponsorum Sefa Döner.

0: Evet, Sefa Töner katkılarıyla saat 14'e kadar yayında olacağız sayın dinleyen. Haftanın ilk muhabbet konusu, biraz itiraf yapalım istedik. Bakalım kimlerden neler gelecek.
1: Olur olur, bal gibi olur. Kalple...
0: Efendim, hiç ben öderim deyip hesabın başkasına kalmasını beklediniz mi? Hadi bakalım. Gelsin cesaret dile. Evet, bugün itiraf yapıyoruz. Hiç ben öderim deyip hesabın başkasına kalmasını beklediniz mi? Ya da yine aynı şekilde karşınızdaki kişi hesabı ben öderim deyip size yıktı mı? Bunu konuşacağız. Radyo71.com.tr 0545-840-4887 WhatsApp ve Instagram 71 Radyo. Gönderin bakalım mesajları. Evet, Sefa Döner programın muhabbetin sponsoru sayın dinleyen. Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanında Sefa Döner sayın dinleyen. Buradan Sefa abime sevgi ve selam gönderiyorum. Sefa Uzal'a, Osman Uzal'a, yine Sefa Döner'in o muhteşem ustaları, dönerin mucidi Veysa ustamıza. Yine aynı şekilde profesyonelliğiyle her zaman şeklini ortaya koyan Tamer ustamıza, Tamerci deme selam olsun. Kerem ortamı. Sonra kızıyor benim ismimi söylemedi diye. Evet, geçen haftanın vermiş olduğumuz yemekler tamamen verilmiş. En son hangi gün bir fotoğraf geldi Sefa abimden bana? Gidenleri de gönderiyor bana. Evet, Cuma günü akşam Cansu Hanım annesiyle gitmiş galiba. Annesi de beni çok seviyormuş, her gün dinliyormuş. Buradan dinliyorsa Cansu Hanım'ın annesine sevgi ve selam iletelim efendim.
1: Olur, olur, mal gibi olur, akan sular sularda durur.
0: Hadi bakalım.
1: Olur, olur, mal gibi olur, kalplerimiz yollar bulur.
0: Radyo71.com.tr 0545-840-4887 WhatsApp ve Instagram 71 Radyo. Ben öderim deyip hesabın başkasına kalmasını beklediniz mi? Veya size hesabı ben öderim deyip size bırakıldı mı? Bu şekilde değiştireyim. Hadi hoş geldiniz. İki güzel şarkım var, sonrasında geliyorum. Gelsin mesajlar.

Evet, Sefa Döner katkılarıyla yayındayız sayın dinleyen. Hadi bakalım, 20 Temmuz 2026 Pazartesi yayın başladı dedik. Mesajlar gelsin Sefa Döner katkılarıyla. Radyo71.com.tr 0545 840 48 87 WhatsApp ve Instagram 71 Radyo.

Evet, Sefa Döner'de %100 gerçek et döner efendim. Yarım ekmek arası sadece 200 lira, haberiniz olsun. Herkes Sefa Döner'in farkına vardı. Varmayanları bekliyoruz. Gidemeyenler için. Alo paket servisi aktif efendim. Sabah 11, gece 11 hizmetinizde. Efendim direksiyon başındakiler, işlerinde mesaiye kısa bir lezzet arası vermek isteyenler, evde bugün ne pişirsem diye mutfağa bakıp kararsız kalanlar. Efendim anlatacaklarım tamamen midenize hitap ediyor, bilginiz olsun. Şimdi şehrin en lezzetli, en samimi duraklarından birine doğru nefis bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazır mısınız efendim? Sefa Döner sahneye çıktı bir kere. Daha kapısından adımını attığınız o an sıcacık bir döner kokusu sizi sarıyor. Döner tezgahında ağır ağır pişen, dışı çıtır çıtır, içi lokum gibi etlerin o muazzam görüntüsü. Ustanın bıçağından dökülen incecik yaprak dönerler, tereyağlı pilavın dumanı tüten kokusuyla buluşuyor. İşte gerçek mutluluğun resmi tam olarak bu. Sefa Döner'de mesai erken saatlerde başlıyor. Sabah 7 itibariyle kapılar açılıyor efendim. Saat 11'de o meşhur döner tezgahı tam bir lezzet şölenine dönüşüyor. Gece 11'e kadar da bu ziyafet kesintisiz devam ediyor. Peki canınız bugün ne çekiyor? Altında sıcacık pideleri, üzerinde bol eti ve mis gibi eritilmiş tereyağıyla dillere destan bir İskender mi? Tane tane dökülen pilav üstü mü, yoksa porsiyonunu bol tutanlara özel servis döner mi? Ya da ben klasiğin dışına çıkmam diyenler için incecik lavaşta dürüm, çıtır çıtır yarım ekmek, tam ekmek ya da üç çeyrek. İster az ister bol, seçim tamamen size kalmış. Tabii ki et dönerin haricinde tavuk severleri de unutmadık efendim. Sacın üzerinde yüksek ateşte tam kıvamında baharatıyla harmanlanan tavuk tantuni. İster ekmek arası, ister dürüm, isterseniz de yoğurtlu seçeneğiyle her lokmada iyi ki gelmişim dedirtiyor. Efendim ben öderim deyip hesabın başkasına kalmasını beklediniz mi? Bunu konuşuyoruz yayında. Radyo 71.com.tr 0545 840 48 87 WhatsApp

Instagram 71 Radyo. Asiye ablacığım hoş geldin. Asiye ablamıza bir selam verelim. Elhamdülillah kendim öderim başkasının gözüne bakmam. Bektaş dolu Gülen Teyar istiyorum. Sefa'ya, Osman Uzal'a, Serkan'a, Batuhan'a, Zeliha'ya. Cumartesi günü misafir geldi. Ondan oldu. Sefa'ya gittim demiş. He. Yeni mekanın hayırlı olsun. Sefa sayende Sefa ile tanıştık. Osman'ı tanıyordum zaten demiş. Maşallah. Güzel olmuş, güzel olmuş ablacığım. Vallahi en iyi yere götürüyorsun. Evet, Sefa Döner'e gitmezseniz birçok şeyi kaybedersiniz.

Harbiden bak hep ben böyle söylüyorum ya bazen. İşte şuraya gitmezseniz ne olur, buraya gitmezseniz ne olur. Ama hiç böyle kapatıp geçiyorum değil mi? Bunu bana yazanlar oldu. Şimdi biri bana şimdi sorabilir. Gitmezsek ne olur diyebilir. Mantıklı bak, kendi kendime düşündüm. Ne olur gitmezseniz? Başınıza gelebilecek büyük felaketlerden bahsedeyim o zaman ben size. Efendim sefa dönerek gitmezseniz, işin şakası bir tarafa tabii ki, felaket Allah korusun kimsenin başına gelmesin. Şöyle güzelce terbiye edilmiş, kıvamında pişmiş nefis bir yaprak dönerin tadına bakamamış olursunuz diyebilirim. Arkadaş ortamında oğlum sefa dönerin lezzeti de bir başka be muhabbeti dönerken konuya Fransız kalabilirsiniz. Gidenlerin genellikle porsiyonlarından ve lezzetinden memnun ayrıldığı bir alternatifi listenizden elemiş olursunuz. Yani dünyanın sonu gelmez ama canınız şöyle güzel bir döner çekiyorsa kendinizi bu ziyafetten mahrum bırakmış olursunuz diye düşünüyorum. Yolunuz düşerse bir şans verin, bir bakın, sonra karar verin. Evet. Ben öderim deyip hesabın başkasına kalmasını beklediniz mi diye sordum. Bunun hakkında yorumlar geliyor, geliyor, geliyor. Remzi, hoş geldin sevgili Remzi. Abim hoş geldin, sefalar getirdin. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günlerin olsun. Amin cümlemize inşallah. Sanayi esnafına bir selam yollar mısın? Tüm yeni ve eski sanayi esnaflarına en derin sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Müşterilerine tabii ki. Hepsine. Orada kimler varsa, beni dinleyen var orada biliyorum. Remzi demiş ki mesajının devamında, bizim dükkana gelen bir yedek parçacı abi var. İsmini söylemek istemiyorum. Peki. Ne zaman yemeğe gitsek ben öderim diye masayı öyle bir vurur ki sanırsın cüzdanı değil yüreğini ortaya koyuyor. Ama garson gelip hesabı almaya gelince adamın eli cüzdana bile gitmiyor. Sürekli fermuarı tıkalıyor nedense. Fermuarı açana kadar hesap bana kalıyor zaten demiş.

Ezgi hoş geldin. Yalnız şöyle dikkat ettim mesajlarda benim sorduğum soru ben öderim deyip hesabın başkasına kalmasını beklediniz mi dedim ama yine aynı hesaba çıkıyor ya tam neyse. Ezgi hoş geldin. Serkan abi selam, nasılsın? Teşekkür ederim abicim, sağ olasın. Geçen hafta arkadaşlarımla beraber bir kafeye, lüks bir kafeye gittik demiş. Vallahi şu an her yer lüks bir kafe aslında. Hesap geldi. Bu kız ay kesinlikle ben ödüyorum diyerek kartını çıkardı. Ama post cihazı gelince şebeke çekmiyor galiba, onaylanmadı diye 10 dakika bekletti. Arkada garson dikiliyor, rezil olmayalım diye ben ödedim. Meğer hep bu taktiği yapıyormuş.

0: 와.
1: Evet, ben öderim deyip hesabın başkasına kalmasını beklediniz mi? Ya da ben öderim deyip hesabın size kaldığı bir anınız var mı? İstekleri göndermeyi unutmayın sayın dinleyen. Güzel bir şarkı göndereceğim. Devamında buradayız.

Sefa Tönel katkılarıyla devam. Hadi bakalım. Gelsin mesajlar. Efendim akşam misafiriniz mi var yoksa ailecek büyük bir sofra mı kurulacaksınız? Mutfakta saatlerce uğraşmaya son verin. Bugün de kendiniz yaşayın ya. Yormayın kendinizi, eşinizi. Sefa Döner'in yarım kilo veya bir kilo et döner seçenekleriyle evdeki sofralar bir anda ziyafete dönüşüyor. Yanında buz gibi bir içecek. İster kola, ister fanta, ister gazoz, ister içinizi ferahlatacak mis gibi bir yayık ayranı ya da şalgam. Aradığınız tüm çeşitler masanızda hazır. Ve tabii ki kapanış Sefa Döner'e gelip de o meşhur Hayrabolu tatlısını yemeden kalkmak olmaz değil mi? Dışı hafif çıtır, içi yumuşacık, üzerinde tam kıvamında gezdirilen nefis tahin ve bol ceviz taneleri. Bir kaşık aldığınız an ağzınızda dağılan o lezzet, yemeğin en tatlı finali olacak, haberiniz olsun. İyi güzelce ben şu an yerimden kalkamıyorum mu diyorsunuz? Hiç dert etmeyin. Sefa Döner'in o sıcacık paket servisiyle ilk çıktığı andaki lezzet kapınıza kadar geliyor. Evinize, ofisinize, iş yerinize bir telefon kadar yakın. Hemen numarayı not alın, lezzeti kapıda karşılayın. 0555 318 72 71. Tekrar ediyorum. 0555 318 72 71. Adresimiz de çok kolay. Ovacık Mahallesi 595. Sokak, Azaboğlu Camii hemen yanında. Bugün kendinize bir güzellik yapın, mutfağı dinlendirin ve ocağı yakmayın. Kendinizi ödüllendirmenin en lezzetli yolu burada. Sefa Döner'de. Dönerde ustalık, hizmette kalite, damaklarda iz bırakan o eşsiz tat Sefa Döner. Afiyet olsun Kırıkkale. Kamil'cim hoş geldin. Kamil'e bir sevgi ve selam verelim. Selamünaleyküm. Nasılsın abi? Elhamdülillah kardeşim, sağ olasın. Sen nasılsın? Hayırlı işler demiş. Çok teşekkür ediyorum. Varlığın daim olsun. Cihat Bey hoş geldiniz. Selam olsun. Varlığınız daim olsun sizin de. Ben emlak işiyle uğraşıyorum. Bizim sektörde bu çok olur. Geçen gün bir müşteriyle sözleştik. Hesap bende Cihat Bey dedi. Yemek bitti, hesap geldi. Adam cüzdanı arabada unuttuğunu fark etti. Hemen alıp geliyorum dedi. Gidiş o gidiş. Adam arsa bakmaya gitti sandım. Hesabı ben ödedim demiş. Evet, Sefa Döner katkılarıyla devam. Gönder mesajını. Yani bu lezzet her yere yayılacak. Haberiniz olsun. Sadece Kırıkkale ile kalmayacağız. Şu an yaz mevsimi, yurt dışından gelen vesaire vesaire vesaire birçok yerden gelenler var. Sefa abimden bir fotoğraf geldi. Şimdi açıyorum. Bakın. Siz göremeyeceksiniz ama isteyene gönderirim. Kore'den misafirler gelmiş efendim. Sefa Döner'e. Oo, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Evet, Kore'den gelen misafirlerimiz. Sefa Döner'de lezzeti aldılar. Tamam, o tadına bakıldı artık. Geçmiş olsun. Artık buradalar.

lezzetin en tatlı, en mükemmel noktasına gelmişler vallahi. Yemin ediyorum oraya gelmişler. Sefa Döner bir ayrıcalık. Bakın tekrar ediyorum. Hani az önce söyledim ya. İsterseniz bunu çoğaltabilirim. Sefa Döner'e gitmezseniz ne olur? Yani çok bir şey olmaz diyenler vardır ama ben sıralıyorum. Efendim şehrin en çok konuşulan şu zamanlarda, gerçekten öyle. Zaten yer bulmak imkansız. Hatta ben diyorum ya, Sefa abiye de söyledim, Osman abiye de söyledim. Hadi şey yapalım, randevu sistemine geçelim. Sefa Döner'e gitmezseniz ne olur? Şehrin en çok konuşulan, önünden geçerken kokusuyla insanı yoldan çıkaran o dönerini tatmayarak Kırıkkale maceralarınızda kocaman bir boşluk bırakırsınız. Arkadaş ortamlarında böyle yemekler vesaire övülürken siz sessizce çayınızı yudumlamak zorunda kalabilirsiniz. Lavaşın arasına sarılmış, tam kıvamında kızarmış, hani o yerken insanın yüzünü güldüren gerçek döner deneyiminden mahrum kalırsınız. Sıradan bir fast food zincirinde, yani kimseyi kötülemek istemiyorum ama, donuk et yerken acaba şu an Sefa Döner'de olsam ne yiyordum aydınlanması yaşayabilirsiniz. Sadece yiyecek değil, o dükkanın, yani Sefa Döner'in kendine has enerjisini, Kırıkkale'nin yerel esnaf kültürünü ve o koşturmanın içindeki samimiyeti kaçırırsınız. Özetle, gitmezseniz aç kalmazsınız belki ama damak hafızanıza kazınacak işte döner budur dedirten o anı ıskalamış olursunuz. Hala gitmemekte kararlı mısınız yoksa acıktınız mı? Evet, Kore'den gelen misafirlerimiz şu anda Kırıkkale'de şirkette çalışıyorlarmış. O kadar beğenmişler ki 100 kişilik toplantıları varmış. Müdür bey hepsine yemek vereceğim burada demiş. Ben diyorum, Kırıkkale'de herkes bir kere, yani bir kere dahi olsa o yarım ekmeği ya da çeyrek ekmek bile yiyebilirsiniz. O dönerin, gerçek %100 et dönerin tadına varmalı. Vallahi benden söylemesi. Hemen geliyorum, ayrılmıyorsunuz.

Evet. Ne dedim? Yarım ekmek et döner. Gerçek %100 et döner. 200 lira. Buyurun efendim. Daha ne diyeyim? Hani bir söz var ya, o sosyal medyada bir ara gündem olmuştu. Hala bazen görüyorum, karşıma çıkıyor. Şunun ne? Şunun tadını bilenler bir kalp atsın diyor ya. Evet, sürekli söylüyorum. Tabii ki bu lezzeti sizlere sunan dönerin mucidi. Programın başında da söylemiştim. Dönerin mucidi Veysel Ustama, Tamer Ustama. En derin sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Her yerde döner yiyebilirsiniz. Tabii ki lezzetle yiyebilirsiniz. İçtenlikle yiyebilirsiniz. Kimseyi burada kötülemiyoruz. Herkes ekmeğinin peşinde. Her yerde yiyebilirsiniz. Ama Sefa Döner. Yani reklamını yapıyorum diye değil. Çünkü bana gelen mesajlar da o doğrultuda. Kimseyle Sefa Döner asla hiçbir kendi rakip de görmüyor. Öyle de bir şey yok. Herkes ekmeğinin derdinde, parasının derdinde, ekmek parası kazanmanın derdinde. Orada hemfikiriz. Ama tabii ki el lezzeti herkeste olmayabiliyor. Buradan şahıs, kişi veya firma belirtmiyorum. Öyle bir şey yok. Mesela örnek veriyorum, şunu söyleyeyim. Kırıkkale dışına çıkalım. Ben İç Anadolu lezzetini hiçbir yere değişmem. Bu bir gerçek. Her yerin tabii ki lezzeti farklıdır. Tatile gidiyorsunuz. Akdeniz bölgesine, Ege bölgesine vesaire. Tabii ki oranın lezzetleri de var ama ben ne zaman bir günde gitsem, bir haftada gitsem diyorum ki İç Anadolu ya. Vallahi İç Anadolu ya. Sefa Döner hizmetinizde biliyorsunuz. Ve her geçen gün üzerine kata kata geliyor. Evet, Osman abim de bir fotoğraf göndermiş. Kore'den gelen misafirlerimizin geniş kapsamlı bir fotoğrafı gelmiş bana. Maşallah, ne kadar kalabalık bir aile. Vallahi hepsi böyle dolu dolu et döneri yiyor. Tamam, o tayfa artık burada. Şu an oradalar mı bilmiyorum. Bugün mü çekildi, dün mü çekildi onu da bilmiyorum. Eğer şu an oradalarsa tabii ki yani selam gönderelim. Koreli misafirlerimize en derin selam, sevgi ve selam iletelim. Afiyet olsun. Lezzetin en tepesindesiniz şu anda. Kamil'cim teşekkür ediyorum. Sağ olasın kardeşim. Varlığın daim olsun inşallah. Evet, tabii ki sorumuz da günün sorusu, haftanın ilk muhabbet konusu biraz itiraf üzerineydi. Ben öderim deyip hesabın başkasına kalmasını beklediniz mi diye sordum. Bunun hakkında da yorumlar gelmeye devam ediyor sayın dinleyen. Gönderin mesajlarınızı. Hadi bakalım. Burası 71. Serkan yayında sayın dinleyen, haberiniz olsun. Dönerde ustalık, hizmete kalite. Damaklarda iz bırakan o eşsiz tat. Sefa Döner. Afiyet olsun Kırıkkale.

Benim uyanıklıkta dünya markası bir arkadaşım var demiş Selim mesajında. Yemek yiyoruz, hesap gelince bırakın ben öderim diyoruz. O saniyede telefonu çalıyor. Ne hikmetse demiş. Seda, hoş geldin. Seda'ya selam verelim. Selam Serkan, iyi yayınlar, teşekkür ediyorum. Benim de bir akrabam var. Ne zaman yemeğe gitsek hesap benden, sakın elinizi sürmeyin der. Ama hesap gelince aniden derin bir memleket meselesi açar. Kafasını telefona gömer. Biz hesabı ödeyip masadan kalkarken, aa ödediniz mi? Ayıp oldu ama der. Asla sekmez demiş. Evet, Sefa Döner katkılarıyla devam.

Sefa abi, firmanın ismi bu şekilde değil mi? Yanlış değil. Yanlış söylemeyelim. Radyo71.com.tr 0545 840 48 87 WhatsApp ve Instagram 71 Radyo. Serkan abi kolay gelsin. Batuhan'cım hoş geldin, sefalar getirdin. Çöpçüler Kralı çalarsan sevinirim demiş. Çöpçüler Kralı.

Sen dün radyoya mesaj mı gönderdin Batuhan? Evet, mesaj mı gönderdin? Bakayım ne yazmış. Radyo 71 ile hafta sonu turu. Bu ne? Oo, iyiymiş makine. Ne güzel, herkes hafta sonu tatil.

Evet. Cepaz. Evet, Sefa abimden Cepaz GSM, Mustafa kardeşime de selamlar demiş. Buradan biz de selam verelim. 595. sokak komple seni dinliyor. Ertan abiyi gördüm ben orada. Arkadan tanıdım.

Başka tanıdığın var mı? Bakayım fotoğrafta şöyle bir bakalım. Oh, misafirlerimiz afiyet olsun efendim. Afiyet olsun, afiyet olsun. Herkes yemeğini yiyor Cefa Döner'de. Afiyet olsun. Bal şeker olsun. Bereket olsun hepinize. Verene de yiyene de. Sefa abi acıktık demiş Batuhan. Sen de müdavimi oldun oranın değil mi Batuhan? Sürekli Sefa Döner'desin. Allah benden çok gidiyorsunuz. Bende de öyle bir şey var işte, iş saatine denk geldiği için gidemiyorum. Boş saatlerinde de ben çalışıyorum. Ama şunu söyleyeyim Sefa abi. Dün gece programı bitirdim. Saat 11.30 civarıydı. Abi bir insanın canı 11.30'da, yemin ediyorum bak, o kadar gideceğim yer var. Ama senin döner canım istedi. Abi var ya, bağımlılık yaptı ya. Neredeyse arayacaktım Sefa abi. Veysel Usta Malgel gece bana döner yaptı. Bülent Ersoy'un gece saat 3'te döner yaptırdığı gibi. Ha desem yaparlar mıydı? Vallahi yaparlardı. Ben öyle düşünüyorum. Değil mi Sefa? Evet. 595. sokağa selam olsun Sefa Döner. Çalışanlarına, müşterilerine ve o caddede beni dinleyen tüm esnaflarımıza ve misafirlerimize, halkımıza en derin sevgi ve selam iletiyorum. Radyo 71 ailesinden. Evet. Batuhan, hadi yakala.

Ersen abi demiş ki, Sefa abi demiş ki, tam Ersen abi buradan geçiyordu, beni nasıl gördü diyor. Şok de. Görürüm be. Ersen abime de selam olsun. Esra hoş gelsin, selam, iyi yayınlar. Serkan kolay gelsin, teşekkür ediyorum, sağ olasın. Asiye abla, ablacığım vaktin zamanında arkadaşımla gittim. O da cimri çıktı, hesabı ödemeden kalktı. Ben ödedim, şimdi de yalnız kalmayı seviyorum demiş. En güzeli ablacığım. En güzeli. Geçenlerde Mithat göndermiş, selamünaleyküm, aleykümselam. Geçenlerde bizim çırakla köfteciye gittik demiş, pekala. Çırak hava atacak ya, usta bugün bensin, ben öderim dedi. Garson hesabı getirdi, bizimki cüzdanı açtı, içinden sadece 20 lira çıktı. Usta üstünü sen tamamla, haftalıktan düşersin diyor. Güzeldi. İyi yayınlar Serkan, nasılsın? Teşekkür ediyorum. Ben Kırıkkale'ye geldim, Almanya'dan. Şu anda seni dinliyoruz. Canım memleketime, tüm keskinlilere selam olsun demiş. Teşekkür ediyorum. Didem. Bana bir şey söyle. Sefa Döner'e neden gitmeliyim? Bana bunun açıklamasını yap, vallahi gideceğim demiş. Yani tabii gidip gitmemek sana kalmış. Ben açıklamalarını yapıyorum. Yani benim cümlelerimle gitmek gidiyorsan ben acıktırarak gönderirim seni oraya. Böyle sürüne sürüne, açlıktan ölüyorum diyerek gidersin. Bunun yaşanmışlığı var geçtiğimiz haftalarda. Peki şöyle cevap vereyim. Neden Sefa Döner'e gitmelisin? Tamam, açıklayacağım sana. Dikkatli dinle. Bak dikkatli dinle, çok uzun cümleler kuracağım sana. Bak çok uzun cümleler kuracağım, sonrasında diğer oyun havasına geçeceğim. Evet. Neden Sefa Döner'e, ne diye sormuştu sen buna? Neden Sefa Döner'e gitmeliyim? Peki. Sefa Döner'e gitmelisin Didem. Çünkü burası sadece açlığını yatıştıracağın sıradan bir yemek durağı değil. Bunu bilmeni isterim. Yani Kırıkkale'nin sokaklarına sinen o efsanevi kokunun, tescilli bir lezzet mirasının ve gerçek dönerin, yani döner zanaatinin şehrin kalbindeki tam karşılığı bana kalırsa. Şöyle söyleyeyim. Endüstriyel, fabrikasyon ve dondurulmuş etlerin sıradanlığından sıyrılıp usta ellerde tam kıvamında terbiye edilmiş, nasıl söyleyeyim, ateşin karşısında sabırla pişirilmiş, dışı çıtır, içi ise o özlenen sululuğunu korumuş gerçek bir et dönerin lavaşla buluştuğu bir an. Anladın mı? Ya da sıradan bir öğle yemeğini adeta bir gastronomi şölenine dönüştürebilirsin. Şimdi şöyle düşün Didem'di değil mi? O dükkanın kapısından içeri adım attığında sadece bir masaya oturmuş olmuyorsun. Ustalarımızın lezzet, yani şöyle söyleyeyim, ustalarımızın döner bıçağını sallarken sergilediği o büyüleyici el çabukluğunu, dikey ateşin sıcaklığını ve şehrin bitmek bilmeyen enerjisi ve Kırıkkale esnafının o samimi, telaşlı ruhunu bizzat yaşayarak hissedersin. Bunu söylemiş olayım. Arkadaş ortamlarında da Kırıkkale'de nerede ne yenir muhabbeti açıldığında ise, açılırsa böyle bir konu, tamamen hakim olmanın gururunu yaşarsın. Hepsinden öte o sıcak lavaşın arasına sarılı dönerden alacağın o ilk lokma var ya. Bunu nasıl anlatayım? Dış dünyadaki tüm gürültüyü birkaç saniyeliğine susturabilir senin için. Damak hafızana kazınacak ve sana işte döner budur, ben bugün gerçekten harika bir şey yedim dedirtecek, kendine verebileceğin en lezzetli ödülü sunacaktır Didem. Devam edeyim mi? Yani karnının herhangi bir yerde doyurmak yerine şehre,
ait bu gerçek ve vurucu lezzet deneyimini ıskalamamak adına rotanı kesinlikle sefa dönere çevirmelisin. Devam et dersen daha giderim programı bitirene kadar. Ben bunu nasıl anlatıyorum? Yani sunucu olarak anlatmıyorum. Oraya gidip o döneri tatmış biri olarak anlatıyorum. Orayı gözlemlediğim için anlatıyorum. Ben sponsorlarımda hiçbir zaman öyle şey anlatmam. Ya oraya gidin şu var bu var diye anlatmam. Ben bu reklamı almadan önce sadece Sefa Döner için değil, kimin sponsorluğunu yaptıysam bu böyle olmuştur. Önce giderim. Ona göre anlatırım. Daha programa başlamadan örnek veriyorum. Sefa Döner bana sponsor oldu. Pazartesi başlayacağız dendi. Ben 3-4 gün öncesinden üst üste giderim oraya. Bunda tüyoyu vermiş olduk. Yoksa Sefa abi tabii ki benim çok sevdiğim bir abim. Tanıdığım, sohbetiyle keyif aldığım Sefa abi olsun, Osman abi olsun. Onlar ayrı. Hani iş var, dostluk başka, iş başka denir ya. Dostluk ne kadar samimi olursa olsun, bu bir lezzet şöleni, bir yemek. Yani sonuçta mideniz rahatsız olabilir vesaire. Ben bunları öncesinde yaşayarak anlattım size ve giden asla pişman olmuyor. Evet. Sevgili Nurguni, hoş geldin, sefalar getirdin. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, yok böyle bir şey, maşallah. Maşallah, maşallah, maşallah, maşallah. Bu kadar. Ne oldu, neye dedim bunu söyleyemem.

Allah'ım. Yunan. Neyse, nazar mazar der maşallah. Bir şey anlatmıyorum. Yok bir şey arkadaşlar. Bir şey yok. Buradan sevgili Nur Kuni'ye, sevgili Yunus Kuni'ye ve evlatlarına en derin sevgi ve selamlarımı iletiyorum.

Evet, Sefa abi mesaj göndermiş. Şu an müşterimle konuşuyorum. Bu üçüncü gelişim diyor. Yemin ederim böyle bir lezzet yok diyor. Koşarak geldik diyor. İşte budur. Böyle müşteriler böyle konuşmak isterlerse Sefa abi, böyle kısa ses kayıtlarını alıp bana gönderebilir misin? Ben de dinleyicilerimizle paylaşayım. Ya da sevgili dinleyicilerim, beni dinleyenler, Sefa Döner'e gidenler bana böyle bir ses kaydı WhatsApp hattımıza, radyomuzun WhatsApp hattına bir ses kaydı atıp gönderebilirsiniz efendim. Ya da telefonla bağlanıp gönderebilirsiniz. Yani söyleyebilirsiniz, canlı da söyleyebilirsiniz. Bu lezzeti herkes görsün, herkes tatsın istiyoruz. Burası Sefa Döner. Evet. Hanimiş benim, tontişim. Montişim de tontişim. Yalçın Kurt. Senin yüzünden döner aşerdim demiş. Yani sen döner aşerdin Yalçıncığım. Ben burada her gün bu sponsorluğu, bu tanıtımı yapıyorum ve önümde peçeteler yığılı. Öyle söyleyeyim sana. Daha sen ona denk gelmedin. Daha benim bir anlatış tarzım var, kendim acıkıyorum. Evet, şu an bir tat çorbaya koşa koşa giden müşterilerimize en derin sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Afiyet olsun. Nyam nyam nyam.

Evet. Ben özerim deyip hesabın başkasını kalmasını beklediniz mi diye sordum. Yorumlar geliyor. Hadi bakalım. Melike hoş geldin. İyi yayınlar Serkan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Harika programınız var. Tebrik ederim demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Beni hatırladınız mı? Evet. Hatırlayamadım. Yayında beni hatırladınız mı diye mesaj atanlar lütfen önce kendini bir tanıtsa çok özür diliyorum vallahi. Çok özür diliyorum.

He, 2 sene önce hem nişanını yaptım, çok beğendin, hayran kaldın, kınanı da ben yaptım, öyle mi? Şimdi oğlumla beraber seni dinim. Vay vay vay vay vay. Maşallah. Maşallah. Abi senin enerjine hayranım demiş. Çok teşekkür ederim abicim. Allah razı olsun, sağ olasın. Ben hayatımda bu kadar eğlendiğimi hatırlamıyorum. Nişanımı senin, yani seninle beraber yapmıştık. Hayran kaldım DJ'liğine. Kınamı da sen yapman için elimden geleni yaptım. Çok şükür o da sana nasip oldu demiş. Pişmanım, keşke düğünü desen. Yok, o kadar da değil. Teşekkür ediyorum, sağ olasın. Benim de bir arkadaşım var. Ne zaman bu akşam benden diye ısrarla beni çağırsa, hesap gelince çantayı açar, cüzdanı aramaya başlar. Çantanın içinden makyaj malzemeleri, anahtarlar, parfümler, her şey çıkar. Ama o kart veya da para çıkmaz. Hep ben öderim hesabı demiş. Uygun olursan eşimle ve çocuğumla seni ziyaret etmek isterim. Başım gözüm üstüne, ne zaman müsait olursanız. Her zaman bekliyorum.

Merhaba Serkan, merhaba. Geçen hafta beni çok güldürmüş olduğun bir şarkı vardı. Ama sen Sefa Dener'e uyarlamıştın. Ne bileyim, ben birçok kere söyledim ya. Bir tane daha yap demiş. Ya. Ya. Sonra şikayet ediyorlar beni, çok acıktırıyor bizi diye. Diyetisyenler de şikayet ediyor.

Böyle şeyler yazmayın lütfen. En sevmediğim şey. Hiç sevmem. Yalvarırım gibi cümleler yazmayın lütfen. Lütfen, ben öyle şey değilim ya. Tamam, bir tane yapayım. Ne yapacağız ki? Tamam, şarkı söyle yapayım. Evet. Ya da yapmayayım ya. Ne olur bugün yapmayın. Başka bir gün yapayım olur mu? Tamam, başka bir gün yapayım. Ne olur. Batuhan. Canım öyle bir sefa dönerden et döner istiyor ki kilometre sayıyorum yol bitsin diye. Yolculuğunda şoförlerin de dostu sefa döner demiş sevgili Batuhan mesajında. Serkan abi, lezzet kendini ispatlamaz. Doğru adres bellidir. Bir kez dene, neden doğru adres olduğunu söylersin demiş. Bak sen bak, döner yiyince neler yazıyor, neler yazıyor. Sefa döner yediğinden bu yana. Şair oldu.

Efendim ben şu an yerimden kalkamıyorum. Çok müsait değilim. Yorgunum, yoğunum diyorsanız dert etmeyin. Sefa Döner'in sıcacık paket servisiyle o ilk çıktığı andaki lezzet kapınıza kadar geliyor. Evinize, ofisinize, iş yerinize bir telefon kadar yakın. Hemen numarayı not alıyorsunuz. Lezzeti kapıda karşılıyorsunuz. 0555 318 72 71. Tekrar 0555 318 72 71. Adres de kolay. Az kadar yakın. Hemen numara not alıyorsunuz. Le kapıda karşılıyorsunuz. 550 318 71. Tekrar 0555 318 72 71. Adres kolay.

Ne dedim? Bugün kendinize bir güzellik yapın. Mutfağınızı dinlendirin. Ocağı yakmayın. Kendinizi ödüllendirmenin en lezzetli yolu burada. Dönerde ustalık. Hizmete kalite. Damaklarda ise iz bırakan o eşsiz tat. Sefa Döner. Ne diyorum? Afiyet olsun Kırıkkale!

Bugünlük benden bu kadar sayın dinleyen. Sefa Döner'e çok teşekkür ediyorum. Sefa abime, Sefa Uzal'a. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Osman abim dinliyorsa Osman Uzal'a en derin sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Hayırlı işler diliyorum. Asya abla, ula yavrum sen dost musun düşman mısın? Kahvaltı yeni yaptık, adamın karnını acıktırıyorsun demiş. Seni üzmesinler, karşılarında beni bulurlar. Kamilciğim teşekkür ediyorum. Allah'a emanetsin. Allah'a emanetsin. Abim işin rast gelsin demiş. Teşekkür ediyorum. Son şarkı belli. İstek gelirse bundan sonraki reklamdan sonra arka arkaya gelecek şarkılar bilginiz olsun. Sevgili Nurguni, dinlemeye devam ediyorsan selam olsun. Yiğit, selam olsun. Sevgili Yunus Guni, dinliyorsan selam olsun. Tüm Guni ailesine selam olsun. Açlıktan ne yazdım demiş. Ne yazdın? Okan Babacan'dan Fadime Döner demiş.

Evet, yarın yeni konularla sizlerle olacağım. Evet, öğle kuşağının bugünlük de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün de yayına gönderdiğiniz o muazzam ben öderim cilerin hikayeleriyle o yavaş çekimde cüzdan çıkaranlara kadar hepsine sevgi ve selam olsun. Yarın yine Allah izin verirse öğle vaktinde saatler 12'yi gösterdiğinde ben yine mikrofon başında en güzel şarkılar ve en samimi muhabbetlerle yine tam burada Radyo 71 frekanslarında olacağım sayın dinleyen. İnşallah Allah izin verirse. O zamana kadar hesabınızın hep ödendiği, keyfinizin yerinde olduğu şahane bir gün geçirmeniz dileğiyle. Şimdi yayını günün kalan kısmına enerji katacak şarkılarla kapatacağım. Mikrofonda bendeniz Serkan Aktan. Hepinize mutlu, huzurlu ve bol neşeli bir gün diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Serkan Çağ, baş baş. Sefa Döner. Böyle suya akan bir et döner. Of. Sıcak sıcak, çıtır çıtır. Hadi Sefa Döner'de buluşuyoruz.

0: Reklam.
1: Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Kırıkkale'de altın almanın ayrıcalığını yaşayın. Bir takıdan fazlası, bir yatırımın ötesi, bir ömür saklanacak hatıraların adresi Osman Uzal Kuyumculuk. Kırıkkale'de altını en avantajlı fiyatlarla almak isteyenlerin ilk tercihi Osman Uzal Kuyumculuk. Işıltısıyla göz kamaştıran kolyeler, zarafeti tamamlayan küpeler, şık yüzükler, özel tasarım setler, modern ve klasik bilezikler, 22 ayar ve 24 ayar altın seçenekleriyle her zevke ve her bütçeye uygun birbirinden özel modeller sunuyor. Düğün hazırlığında mısınız? Sevdiğinize unutulmaz bir hediye mi arıyorsunuz? Yoksa yatırımınızı güvenle değerlendirmek mi istiyorsunuz? Aradığınız her şey Osman Uzal Kuyumculuk'ta. Üstelik heyecan bununla da bitmiyor. Her ayın 15'inde büyük çekiliş. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, birbirinden değerli hediyeleri kazanma fırsatı yakalayın. Kaliteden ödün vermeyen anlayışı, güler yüzlü hizmeti ve seçkin ürün yelpazesiyle Kırıkkale'nin tercih edilen kuyumcularından biri olan Osman Uzal Kuyumculuk sizleri bekliyor. Osman Uzal Kuyumculuk. Her ışıltının bir hikayesi vardır. Sizinkisi burada başlıyor. Osman Uzal Kuyumculuk. Osman Uzal. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında, kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 2337.
2: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Yine almışsın kırmızı tekeyi.
3: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hep işine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hotlanmıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
2: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
3: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
2: Allah hacı emmi, Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
3: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de kale çestesinde.
0: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.
1: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak. Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.

0: Reklam.
1: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 8071.

0: Reklam.
1: Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner. Özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Kırıkkale'de altın almanın ayrıcalığını yaşayın. Bir takıdan fazlası, bir yatırımın ötesi, bir ömür saklanacak hatıraların adresi Osman Uzal Kuyumculuk. Kırıkkale'de altını en avantajlı fiyatlarla almak isteyenlerin ilk tercihi Osman Uzal Kuyumculuk, ışıltısıyla göz kamaştıran kolyeler, zarafeti tamamlayan küpeler, şık yüzükler, özel tasarım setler, modern ve klasik bilezikler, 22 ayar ve 24 ayar altın seçenekleriyle her zevke ve her bütçeye uygun birbirinden özel modeller sunuyor. Düğün hazırlığında mısınız? Sevdiğinize unutulmaz bir hediye mi arıyorsunuz? Yoksa yatırımınızı güvenle değerlendirmek mi istiyorsunuz? Aradığınız her şey Osman Uzal Kuyumculuk'ta. Üstelik heyecan bununla da bitmiyor. Her ayın 15'inde büyük çekiliş. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, birbirinden değerli hediyeleri kazanma fırsatı yakalayın. Kaliteden ödün vermeyen anlayışı, güler yüzlü hizmeti ve seçkin ürün yelpazesiyle Kırıkkale'nin tercih edilen kuyumcularından biri olan Osman Uzal Kuyumculuk sizleri bekliyor. Osman Uzal Kuyumculuk. Her ışıltının bir hikayesi vardır. Sizinkisi burada başlıyor. Osman Uzal Kuyumculuk. Osman Uzal. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak. Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı, PTT yanı Kırıkkale.
2: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
3: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
2: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
3: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim.

0: Bitmeden Allah.
1: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
0: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de kale içerisindesinde.
2: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale, telefonlar 0318 218 3175, 0546 475 8909.

0: 100.5 sizin radyonuz. Böyle kader.
1: Reklam.
2: Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543-476-4522, 0537-748-3270. Duran Ürün, Adem Ürün. Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501-012-8071. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında, kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541-462-2337. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğra uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens, Siemens Mağaza Adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi, Samsung Mağaza Adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı, Cadde AVM Deneyim Mağazası Adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

Evet, ben tekrardan geri döndüm efendim. Yayınımızı noktalamıştık ama çok değerli insanlar, sevdiklerimiz bizleri dinlemekte aynı zamanda. O yüzden tekrardan kısa süreliğine böyle armağan edeceğim. Tekrardan aranıza katıldım. Birazdan ayrılacağım tekrardan. Şu an Hasibe teyzem beni dinlemekte. Sevgili Hasibe Yüksel teyzeme ellerinden öperek. Şu an Yuva Mahallesi'nde arkadaşlara, yanına arkadaşlarını da almış. Böyle çaylar demlenmiş, radyolarının sesi açılmış. Bizden de güzel bir şarkı istiyorlar. Hasibe teyzem başta olmak üzere Yuva Mahallesi'nde bizi can kulağıyla dinleyen o güzel dost meclisine, o koca yürekli hanımefendilere kocaman sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. İstediğiniz şarkıları gönderiyorum. Tabii ki bu güzel dost meclisi haricinde de şu anda çok sevdiğim bir kardeşim beni dinlemekte. Kırkan'ın çok değerli bir iş insanı, çok sevdiğim bir kardeşim. Esnafımızın güçlü seslerinden de, isimlerinden de, Yıldızlar Petrol sahiplerinden sevgili Mehmet Yıldız kardeşim şu anda beni dinlemekteymiş. Mehmet kardeşim, hem işlerinde kolaylık, hem hayırlı, bereketli kazançlar diliyorum. Hem de bu yoğun mesaide radyomuzu tercih ettiği için teşekkür ediyorum Mehmet Yıldız kardeşime ve Yıldızlar Petrol'ün tüm emektar çalışanlar için de şarkılarımızı gönderiyoruz. Bir boş çerçeve göndereceğim. Hemen arkasından bir kendim ettim, kendim buldum. Sonrasında da sevgili Mehmet kardeşim için, Mehmet Yıldız için bir şarkı gelecek. Sizleri seviyorum. Hadi bakalım. Hasibe teyzeciğim, ellerinden öpüyorum tekrardan.

0: 95.5 sizin sevgisi radyonuz. Gizli.
1: Reklam. Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Kırıkkale'de altın almanın ayrıcalığını yaşayın. Bir takıdan fazlası, bir yatırımın ötesi, bir ömür saklanacak hatıraların adresi Osman Uzal Kuyumculuk. Kırıkkale'de altını en avantajlı fiyatlarla almak isteyenlerin ilk tercihi Osman Uzal Kuyumculuk, ışıltısıyla göz kamaştıran kolyeler, zarafeti tamamlayan küpeler, şık yüzükler, özel tasarım setler, modern ve klasik bilezikler, 22 ayar ve 24 ayar altın seçenekleriyle her zevke ve her bütçeye uygun birbirinden özel modeller sunuyor. Düğün hazırlığında mısınız? Sevdiğinize unutulmaz bir hediye mi arıyorsunuz? Yoksa yatırımınızı güvenle değerlendirmek mi istiyorsunuz? Aradığınız her şey Osman Uzal Kuyumculuk'ta. Üstelik heyecan bununla da bitmiyor. Her ayın 15'inde büyük çekiliş. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, birbirinden değerli hediyeleri kazanma fırsatı yakalayın. Kaliteden ödün vermeyen anlayışı, güler yüzlü hizmeti ve seçkin ürün yelpazesiyle Kırıkkale'nin tercih edilen kuyumcularından biri olan Osman Uzal Kuyumculuk sizleri bekliyor. Osman Uzal Kuyumculuk, her ışıltının bir hikayesi vardır. Sizinkisi burada başlıyor. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192.
2: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Yine almışsın kırmızı tekeyi.
3: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
2: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
3: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
2: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
3: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de kale çestesinde.
4: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.
1: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0 225-19-95 GSM 542-405-49-54 Satılmış ve Celal Kaya.

Reklam. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens, Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi, Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Tiryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı, Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Reklam. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi.

güzel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres: Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres: Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0 225-19-95 GSM 542-405-49-54 Satılmış ve Celal Kaya.

0: Reklam.
1: Taşınma fikri bile gözünüzü mü korkutuyor? Toplanma stresi, bütçe hesapları, yüksek katların dertleri üst üste mi geliyor? Artık rahat bir nefes alın. Çünkü Mert Nakliyat var. Kırıkkale'nin yıllardır en çok güvendiği isim şimdi taşımacılıkta yepyeni bir dönemi başlatıyor. Cebinizi düşünen bu büyük yenilikle ödemelerinizi tamamen sizin düzeninize bırakıyoruz. Nakit parayla vedalaşın. Tüm taşınma sürecinizi kredi kartınızla, dilediğiniz taksit imkanıyla veya tek çekimle kolayca ödeyin. Bizimle çalışırken eşyalarınız emin ellerde. En hassas paketleme tekniklerinden uzman montaj desteğine, sarsıntısız asansör sistemlerinden kapsamlı korumaya kadar eksiksiz bir süreç yönetiyoruz. Sınırları aşan hizmet ağımızla ister yan sokağa, ister ülkenin diğer ucuna. Siz sadece yeni düzeninizi hayal edin, gerisini A'dan Z'ye biz halledelim. Kolay ödeme, kusursuz işçilik. Mert Nakliyat. Yeni başlangıçların güven mimarı. GSM'ler 0543 476 45 22, 0537 748 32 70. Duran Ürün, Adem Ürün. Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

Reklam. Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner Lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555

0: Zal kuyumculuk. Kırıkkale'de altını en avantajlı fiyatlarla almak isteyenlerin ilk tercihi Osman Uzal Kuyumculuk, ışıltısıyla göz kamaştıran kolyeler, zarafeti tamamlayan küpeler, şık yüzükler, özel tasarım setler, modern ve klasik bilezikler, 22 ayar ve 24 ayar altın seçenekleriyle her zevke ve her bütçeye uygun birbirinden özel modeller sunuyor. Düğün hazırlığında mısınız? Sevdiğinize unutulmaz bir hediye mi arıyorsunuz? Yoksa yatırımınızı güvenle değerlendirmek mi istiyorsunuz? Aradığınız her şey Osman Uzal Kuyumculuk'ta. Üstelik heyecan bununla da bitmiyor. Her ayın 15'inde büyük çekiliş. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, birbirinden değerli hediyeleri kazanma fırsatı yakalayın. Kaliteden ödün vermeyen anlayışı, güler yüzlü hizmeti ve seçkin ürün yelpazesiyle Kırıkkale'nin tercih edilen kuyumcularından biri olan Osman Uzal Kuyumculuk sizleri bekliyor. Osman Uzal Kuyumculuk, her ışıltının bir hikayesi vardır. Sizinkisi burada başlıyor. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.
1: Oo, Hacı emmi, hayırlı olsun. Yine almışsın kırmızı tekeyi.
2: Sağ ol yeğenim. Ne arıyorsun? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
1: İyiymiş Hacı emmi. Bir tane de bana ala.
2: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
1: Allah Hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
2: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci sitesinde.
3: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52-53 Kırıkkale, telefonlar 0318-218-3175, 0546-475-8909.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Taşınma fikri bile gözünüzü mü korkutuyor? Toplanma stresi, bütçe hesapları, yüksek katların dertleri üst üste mi geliyor? Artık rahat bir nefes alın. Çünkü Mert Nakliyat var. Kırıkkale'nin yıllardır en çok güvendiği isim şimdi taşımacılıkta yepyeni bir dönemi başlatıyor. Cebinizi düşünen bu büyük yenilikle ödemelerinizi tamamen sizin düzeninize bırakıyoruz. Nakit parayla vedalaşın. Tüm taşınma sürecinizi kredi kartınızla, dilediğiniz taksit imkanıyla veya tek çekimle kolayca ödeyin. Bizimle çalışırken eşyalarınız emin ellerde. En hassas paketleme tekniklerinden uzman montaj desteğine, sarsıntısız asansör sistemlerinden kapsamlı korumaya kadar eksiksiz bir süreç yönetiyoruz. Sınırları aşan hizmet ağımızla ister yan sokağa, ister ülkenin diğer ucuna. Siz sadece yeni düzeninizi hayal edin, gerisini A'dan Z'ye biz halledelim. Kolay ödeme, kusursuz işçilik. Mert Nakliyat. Yeni başlangıçların güven mimarı. GSM'ler 0543 476 45 22, 0537 748 32 70. Duran Ürün, Adem Ürün. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin eviyle sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor, gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres: Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Reklam.
1: Kırıkkale'de altın almanın ayrıcalığını yaşayın. Bir takıdan fazlası, bir yatırımın ötesi, bir ömür saklanacak hatıraların adresi Osman Uzal Kuyumculuk. Kırıkkale'de altını en avantajlı fiyatlarla almak isteyenlerin ilk tercihi Osman Uzal Kuyumculuk, ışıltısıyla göz kamaştıran kolyeler, zarafeti tamamlayan küpeler, şık yüzükler, özel tasarım setler, modern ve klasik bilezikler, 22 ayar ve 24 ayar altın seçenekleriyle her zevke ve her bütçeye uygun birbirinden özel modeller sunuyor. Düğün hazırlığında mısınız? Sevdiğinize unutulmaz bir hediye mi arıyorsunuz? Yoksa yatırımınızı güvenle değerlendirmek mi istiyorsunuz? Aradığınız her şey Osman Uzal Kuyumculuk'ta. Üstelik heyecan bununla da bitmiyor. Her ayın 15'inde büyük çekiliş. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, birbirinden değerli hediyeleri kazanma fırsatı yakalayın. Kaliteden ödün vermeyen anlayışı, güler yüzlü hizmeti ve seçkin ürün yelpazesiyle Kırıkkale'nin tercih edilen kuyumcularından biri olan Osman Uzal Kuyumculuk sizleri bekliyor. Osman Uzal Kuyumculuk, her ışıltının bir hikayesi vardır. Sizinkisi burada başlıyor. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal. Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555-318. Tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii.

0: Ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale.
1: Oo, Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
2: Sağ ol yeğenim. Ne arıyorsun? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
1: İyiymiş Hacı emmi. Bir tane de bana ala.
2: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
1: Allah Hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
2: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci sitesinde.
3: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

0: Bigdom.
1: Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Reklam.
1: Taşınma fikri bile gözünüzü mü korkutuyor? Toplanma stresi, bütçe hesapları, yüksek katların dertleri üst üste mi geliyor? Artık rahat bir nefes alın. Çünkü Mert Nakliyat var. Kırıkkale'nin yıllardır en çok güvendiği isim şimdi taşımacılıkta yepyeni bir dönemi başlatıyor. Cebinizi düşünen bu büyük yenilikle ödemelerinizi tamamen sizin düzeninize bırakıyoruz. Nakit parayla vedalaşın. Tüm taşınma sürecinizi kredi kartınızla, dilediğiniz taksit imkanıyla veya tek çekimle kolayca ödeyin. Bizimle çalışırken eşyalarınız emin ellerde. En hassas paketleme tekniklerinden uzman montaj desteğine, sarsıntısız asansör sistemlerinden kapsamlı korumaya kadar eksiksiz bir süreç yönetiyoruz. Sınırları aşan hizmet ağımızla ister yan sokağa, ister ülkenin diğer ucuna. Siz sadece yeni düzeninizi hayal edin, gerisini A'dan Z'ye biz halledelim. Kolay ödeme, kusursuz işçilik. Mert Nakliyat. Yeni başlangıçların güven mimarı. GSM'ler 0543 476 45 22, 0537 748 32 70. Duran Ürün, Adem Ürün. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192. Yine yeni yeniden. Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo Paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan soğuk ve sıcaklıklarımızla sizlerin hizmetindeyiz. Alo Paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarım. Mevlüt Özel

0: Dumb.
1: Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoğil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 8071. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0 225-19-95 GSM 542-405-49-54 Satılmış ve Celal Kaya.

şu anda en doğru radyoyu dinlemektesiniz. Şu anda en doğru radyoyu dinlemektesiniz.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Taşınma fikri bile gözünüzü mü korkutuyor? Toplanma stresi, bütçe hesapları, yüksek katların dertleri üst üste mi geliyor? Artık rahat bir nefes alın. Çünkü Mert Nakliyat var. Kırıkkale'nin yıllardır en çok güvendiği isim şimdi taşımacılıkta yepyeni bir dönemi başlatıyor. Cebinizi düşünen bu büyük yenilikle ödemelerinizi tamamen sizin düzeninize bırakıyoruz. Nakit parayla vedalaşın. Tüm taşınma sürecinizi kredi kartınızla, dilediğiniz taksit imkanıyla veya tek çekimle kolayca ödeyin. Bizimle çalışırken eşyalarınız emin ellerde. En hassas paketleme tekniklerinden uzman montaj desteğine, sarsıntısız asansör sistemlerinden kapsamlı korumaya kadar eksiksiz bir süreç yönetiyoruz. Sınırları aşan hizmet ağımızla ister yan sokağa, ister ülkenin diğer ucuna. Siz sadece yeni düzeninizi hayal edin, gerisini A'dan Z'ye biz halledelim. Kolay ödeme, kusursuz işçilik. Mert Nakliyat, yeni başlangıçların güven mimarı. GSM'ler 0543 476 4522 0537 748 3270 Duran Ürün, Adem Ürün.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetin vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri,

0: Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 2337.
1: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
2: Sağ ol yeğenim. Ne arıyorum? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
1: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
2: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar bahçe tipi, tarla tipi her çeşidi var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
1: Allah hacı emmi, Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
2: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de kale çestesinde.
3: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.
0: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres: Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak. Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı, PTT Yanı, Kırıkkale.

0: kendimi öpesim var.
1: Sarmaşık sevdalar yaşadım, soludum her an senin bendeki tadını. Bir rüzgar eser, hasretini bedenime taşırım. Ben demiştim ya, yokluğuma alışamazsın. Bir rüzgar eser, hasretini bedenime taşırım. Ben demiştim ya, yokluğuma

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Yeni evden ücretler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin eviyle sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinize en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoğil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.
3: Hacemmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
4: Sağ ol yeğenim. Ne arıyorum? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoklamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
3: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
4: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
3: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
4: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de kale çestesinde.
5: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.
2: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres: Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak, Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı, PTT Yanı, Kırıkkale. Peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres: Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak, Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı, PTT Yanı, Kırıkkale.

0: Ahım şafağında. Bahar yine gelecek dalların doruğunda. Ama inan ki sevgilim, benim de bu sevdamda yine duracak umut, duracak umut.
1: 100.5 sizin radyonuz.
2: Reklam.
3: Yeni evden ücretler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.

rüzgarlara. Savruldum ben kumsallara. Dalgalara vura vura dibe batmış gönül teknem. Dibe batmış gönül teknem.

0: pencereme konan beyaz güvercinlere mi? Yoksa avluda yankılan o lanet sesine mi? Ne bileklerimdeki zincirin sancısı, ne de bedenimdeki izlerin acısı bana dert olur. Her şeye alıştım, varsın gelsin ölüm. Ama olmuyor, sensiz olmuyor be gülüm, sensiz olmuyor.
1: 100.5 sizin radyonuz.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale.

Alacak mı, verecek mi kardeş bilmedim. Geldim gittim hesabımı görmedim. Ben Allah'tan umudumu kesmedim. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim az değil. Ah, zoruna mı gitti kardeş, zoruna?

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
0: Burası 100.5.

0: Beni düşünmesen, kendine iyi bak. Her özlediğinde bir tane mum yak. Gözünü ayırma, alevine bak. Yanında olmasan bile o alev aşkımın ateşidir. Seni ısıtır,
1: sıcağı. 100.5 sizin radyonuz.
0: Elveda gülüm.